0: Kristina bahçeye. Hop, baş derin mobilyatet bahçeyet hey. Deher elveri destekevi. Avaş like ve veca aksesuaratın nafmalı babatın razandını avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemici defhazu huziyente. Aha, kada sadaf sili bişbira mı ne çi? Sadaf sili bişya tuybete duşako ve duşako bolif. İşbrandın nayaven sadaf. Bu sakhlem yalaşete ve khaveko kil. Deveca bimve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

baba. Ki dedemi baş ve inet. U cavetmen jirundu kazı haket. Ki de hiviyamı ceh inet. U deje xavaş şirin hiş yargıtım baba.